için bir iş. Bu pehlivanlık mı, göze göz, dişe diş? Videolarda birbirinizi baş üstünde haçla kazıyorsunuz. Yaşınız geçiyor, daha fazla azıyorsunuz. Yazıklar olsun demeye dilim varmıyor. İslam'dan başka sizi

0: Takım ve bu mesajı kulağınıza küpe gibi takın.
1: Sağda solda, dağda yolda, orada burada, başta sonda. Nerede olsam da mikrofonda, taşta hep yanımda. Her anımda rap kanımda, ter anımda, yer ağzımdan. Bana laf atmak isteyen de fıkkalı.